harcadığın zamanı ataşla. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan

Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seneler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Eda

0: Tutku FM'de unutulmayanlar.
1: Sen aşktan anlamayan duygusuzun birisin.

0: çok yalnızım buralarda.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe futbol ağ takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362-437-1212, 0543-437-1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Çambatere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Bu aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Yemek hazır.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajı. Kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen dostlara.
1: İsa'yla hafta sonu.
0: Hulusi Gökmeş'e gördün mü yıllar geçmiş dedi, paylaştık. Evet. Bu arada yolda seyir halinde bulunan Yüksel abi, Yüksel Çağman. Az önce Üye tarafında, Ordu tarafındaydık Yüksel abimle. Yolların kahramanı diyelim bir, ben ona öyle diyorum. Maşallah. Selam olsun diyelim ve ona ve sevdiklerine de armağanımız olsun yine çalacağımız şarkı. Bu arada Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne de adaşım İsa'ya da selamlar olsun. Ona da bir şarkı göndereceğim birazdan. Orhan Gencebay'dan Ayşem şarkısını onun için de armağan etmiş oluyoruz. Ama öncesinde Müslüm Baba'yla devam ediyoruz.

0: Evet, harcanmışız, bitmişiz, haberimiz yok. Vallahi az önce 14 itibariyle yayında olacağız dedik yolda gelirken. Yüksel abim, Yüksel Şaban. Ama Kirazlık'ta geliş tarafında, Samsun'a geliş tarafında yoğun bir trafik vardı. Malum geciktik yani. Biraz gecikmeli girdik ama 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Yine unutulmaz güzel eserlere yer vermiş olacağım. Bu arada Kesimoğlu'na bakım servisi adaşıma selamlar göndereyim. Ve ailesine, müşterilerine, sevdiklerine armağanımız olsun diyelim. Güzel bir Orhan Baba şarkısını armağan etmiş olalım o zaman. Kesimoğlu'na bakım servisine armağanımız olsun.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.
3: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

0: şeye erdi de zavallı aklım. Seni unutmaya er.
1: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa ile hafta sonu devam ediyor.

Evet, gönlümün sultanısın dedi Ferdi Baba, Ferdi Tayfur. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Mesajlarınızı da okuyacağım. Ama öncesinde yine bir yengem şu anda. Çok sevdiğim, selamlar olsun ona da, Yüksel Çağman. Yüksel abimi çok sevdiği eşi Nuran yengemize, kızı Neslihan ve Aslı'ya. Bir de biricik böyle çok tatlı İnci'ye, o dilli. Çok da sevimdik. Çocuklar başka. Yengem, senin için de armağanım olsun. İle Yüksel abim için. Neslihan ve Aslı kardeşlerime de selam olsun diyelim. İncimizi unutmuyor zaten. İncimiz bir tane. Peki, armağanımız olsun bu güzel eserimiz İmparator'un. Sonrasında haber bültenine bağlanacağız. 15 itibariyle 3 haberlerine. Sonrasında şarkılar ardarda gelmeye devam edecek, haberiniz olsun. İmparator'la devam ediyoruz.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriz suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Evet, Yaşar Efsane Cengiz Kurtoğlu. Ne güzel de okumuş bu şarkıyı. Hep İmparator'dan dinlemeye alışkın olduğumuz bir eserdir bu. Ama yorumuyla da farklı bir güzellik katan değerli sanatçımız Cengiz Kurtoğlu. Peki, gelen mesajlar var. Mesajlarla devam edeceğiz. Rahmetle anıyoruz Cansever'i, 8 Ağustos'ta kaybettiğimiz arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi. 59 yaşında hayatını kaybetti Cansever'e. Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun diyelim. Selam İsa abi, ben Nefes. Cansever'den insana değer yok bu zamanda çalar mısın? Hüsne, Emine, Semanur ve Kübra Elif'e gelsin Nefes'ten demiş. Peki, gelmiş olsun o zaman bu güzel eserimiz. Hasan Gönder bir şey yayınlar kardeşim. Sesini duyduk, mutlu olduk demiş mesajında.

0: rahmetli anıyoruz Cansever'i. Çok güzel de eserleri var. Zaman zaman da yer veriyorduk her zaman Cansever'e. İsteklerde de yer aldı. Ekmeği kazanmak zor bu devirde. Gerçekten de öyle. Vallahi iki gündür havalarda bir serinlik var değil mi? İki haftadır bayağı böyle bir sıcak, nem bir taraftan. Ama iki gündür bir havada bir serinleme var. Peki.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu
4: Tutku FM.

Evet, Barış Manço'nun Unutulmaz güzel bir eseriydi. Paylaştık bu güzel Dıral Dede'nin düdüğü dedi. Paylaştık. 15.24 yaptık Türkiye saatleri. Saatler 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Gelen mesajlar da var. Yine bir radyo aşığı Metin abi, Metin Olgaç. Ona da selamlarımı göndereyim. Selamun aleyküm İsa kardeşim. Radyomu yeni açtım. Bahçıvanlık işi yaptım diyor. Şimdi çekildim kenara, kendim için zaman ayırıyorum diyor. Ne güzel değil mi? İnsanın kendine zaman ayırması. Benim için seni sevmediğim yalan parçasını çalarsan memnun olurum. Tabii ki İmparator'dan demiş, istemiş İbrahim Tatlıses'ten. Sana iyi yayınlar dilerim. Sesin her zamanki gibi kulağa güzel geliyor. Sevdiğim Samsun ve tüm dünyaya, dinleyicilere

0: Aslında bazı şarkıların tek adresi de Tutku FM'de. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. 0542 744 65 55'ten WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Sizler de kısa ve öz olarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz bizlere.
1: İsa ile hafta sonu
2: Tutku FM.

Evet, güzel bir Devral Çağlar yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Selami Şahin klasiği ile devam edeceğiz. Fatih kardeşim benim. Fatih komşum, selamlar olsun. Yayınlar İsa abi de bir sıradaki parça önce sana, sonra da tüm emekçi arkadaşlarıma gelsin demiş. İyi ki gelsin o zaman. Fatih ve sevdiklerine de selamlar göndermiş olalım bu arada. Muharrem Say, iyi yayınlar abi, kolay gelsin. Demirci köyünden dinliyoruz. Selamlar demiş. Peki selamlar bizlerden size gitsin. Güzel bir Selami Şahin yorumuyla devam edelim o zaman birlikteliğimize. Unutulmayan şarkıların tek adresinde İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
6: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: Evet, güzel bir Ferdi Özbeğen yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. 15.53'ü gösteriyor saatler. Yavaş yavaş bu saatimizi de bitirmiş olduk. Birazdan son saate doğru gidiyoruz valla. Zaman çok hızlı geçiyor. Güzel şarkılar, unutulmaz şarkılar ard arda sizler için geliyor ama şöyle bir türkü dinleyelim değil mi? Neşet Baba'dan, Neşet Ertaş'tan güzel bir türküsünü hep birlikte dinleyelim o zaman. Bu türküyü yine babam çok sever. Türküyü çok sever aslında babam. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine, dostlarına, yine esnaf arkadaşlarına da armağan etmiş olacağız bu güzel türkümüzü. Neşet Ertaş sizlerle olsun. Gönül dağıl diyecek. Ne güzel de söylemiş Neşet Baba, rahmetle anıyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu. Tutku.

Evet, güzel türkülerle devam ediyoruz birlikteliğimize. İşte Musa Eroğlu. Babam, ellerinden öpüyorum. Serhattin Kesimoğlu ve sevdiklerine bu güzel türkümüz armağanımız olsun diyelim. O da şu anda dükkanında radyosunu açmış. Bu güzel türküleri dinliyor. Babama ellerinden öpüyorum tekrar babam.

0: Evet, güzel türkülerimizi hep birlikte dinledik. 16-11 yaptık Türkiye saatlerini. Yine Ramazan kardeşim benim. Şu anda radyosunun başında beni dinliyor. Mahreme gelsin demiş bu şarkı. Peki, Hakan Taşıyan'ın bu güzel eseri. Reklamlara gitmeden önce senin için armağanımız olsun Ramazan. Selam abi yayınlar. Ben Özgür demiş. Orhan Baba'dan bir şarkı istiyorum. Çalarsa çok severiz demiş. Peki, birazdan geliyor.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Aile elinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
5: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
6: Biz gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
7: İsa'yla hafta sonu.

şarkıları da arda arda göndermiş olacağım. Babalar Restorani'ni yapmış olacağız son saatimizde. Selam abi, iyi yayınlar. Salı Pazarı Esençikliği'nden selamlar. Sıradaki eser tarlada, bağda, bahçede dinleyen sevenlere gelsin demiş. Kibar göndermiş, Kibar Yeşilyurt. Peki, bir Müslüm Baba şarkısı senin için de armağanımız olsun. Evet, bu arada Fındık'ta toplanmaya başlandı artık bazı yerlerde. Özellikle Ünye Ekizce'de. Bugün oradaydık. Bazıları tarladaydı yani. Toplamaya başlamışlardı. Peki, kolay gelsin onlara da.

0: mutlu.
1: Evet, babalar resterli yapmış olduk böylelikle. Üç güzel eser ard arda gelmiş oldu. Murat da geldi. Valla 17 itibariyle sizlerle birlikte olacak Murat da. Güzel şarkılarla yine devam edecek. Saatler 20'yi gösterene kadar. Güzel bir unutulmaz eser daha gönderelim. Cameron Akkor hiç zor değil diyecek. Paylaşalım o zaman. Murat beni görünce şaşırdı. Dedi ki Allah Allah bu saatte. Bugün dedim böyle oldu valla. Valla gerçekten böyle oldu. Bugün Ordu'dan beri geldik. Malum biraz geç geldik. Geç gelince de yayın geç oldu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

Evet, böylelikle ablalar Ressal'ini de noktalamış olduk. Dört güzel esiri arda arda göndermiş olduk bu arada. Peki artık sonlardayız. Güzel bir eser göndereceğim bir Mustafa kardeşime. Mustafa Canikli. İsa'cığım diyor, bir dünyasın benim gözümde atlı parçayı. Eşim ve kızlarım için çalar mısın demiş. Seyir halindeyim şu anda. Peki çalarız tabii ki. İyi yakaladın beni Mustafa. Peki selamlar gönderelim. Çok sevdiği Mustafa'nın, çok sevdiği eşine ve kızlarına bu güzel eserimiz armağanımız olsun. Sonrasında veda için huzurlarınızda olacağım.

0: Evet, bir dünyasın benim gözümde dedi. Paylaştık Mustafa Canikli ve çok sevdiği eşine ve kızlarına armağanımız oldu bu güzel eserimiz Mustafa. Tekrardan selamlar göndermiş olalım. Yolda seyir halinde bulunup da bizleri dinleyen, kulak verip dinleyen tüm gönül dostlarımıza. Son şarkım sizin için de armağanımız olsun diyelim. Benden sonra da Murat sizlerle birlikte olacak. Saatler 20'yi gösterene kadar, 20'den sonra da Kalpten Kalbe Taner gecenin diğerleyen saatlerine kadar sizlerle birlikte olacak. Yayın akışı bugün böyle devam edecek. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulunuyor.

0: Bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: Konforlu Mustafa Şancı reklamları sunar. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
4: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Hoş geldiniz. Tutku FM 105 frekanslarından herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Saatler 17.21'i gösteriyor stüdyo saatim Tutku FM'de. Programımızın startını aldık. Sevgili kardeşim hafta sonu İsa ile devraldım mikrofonu. Ve sonrasında saat 20'ye kadar birlikteyiz. 20'den sonra da hafta bu arada kalpten kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Saat 20 itibariyle. Evet, dinleyici istek programıyla birlikteyiz arkadaşlar bugün de. Evet, öncelikli listem var. Sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demir, Reze, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Mihan Sayala, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dal, Zafer Kaya. Selamlar sevgili olsun kardeşlerime. Evet, sevgili İbrahim Korkmaz, Hakan Polat, sevgili Samet Polat'a, Murat Ahan kardeşime, Samet Yıldırım'a selamlarım, sevgilerim Baki'dir. Sevgili DJ Şuan kardeşime de selamlar yolluyorum bu arada. Evet, Almanya'dan sevgili Metin Olgaç, sevgili abi de buradan şu an dinliyor beni. Ona da selamlar, sevgiler yolluyorum. Ve bu arada Esminot'un değerli sahibi sevgili kardeşim Murat Sağlam, Zorsam Şirketler Grubu Müdürü Murat İlter, yolda sizi dinliyoruz diyor. Hayırlı yayınlar olsun diyor. Bu arada reklamını da yapmış oldun. Bunun ücretini senden alacağım Esminot'u. Murat Sağlam. Evet, sevgili Murat İlter'e de, sevgili kardeşim de selamlar, sevgiler olsun. Sevgili Murat Sağlam'a da, Esminot'u, çalışanları ve müşterine darmağın olsun. Güzel şarkılar gelsin. Evet, programın girişine bir şarkıyla giriş yapalım mı? Evet, giriş yapalım. Sonrasında istekler diyelim. İsteklerle başlayalım arkadaşlar. Evet, bu arada Instagram adresinden bildirimleri yolladım. Yayına girdiğime dair bildirimleri yolladım arkadaşlar. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz Instagram'a ve oradan takibi alıyorsunuz arkadaşlar. Instagram adresimi, bildirimleri de yollamış bulunmaktayım. Son paylaşımları da beğeni yapın. Birazdan bakacağım kimler çok beğenmiş.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

Evet, bu arada sevgili Emmi bizi dinliyormuş. Emmi'ye de buradan kolaylıklar diliyorum. Selamlar yolluyorum sevgili kardeşime. Evet, çalışıyor. Emekçi adam kendisi. Emmi, sana armağan olsun gecenin güzel şarkıları. Evet, Emmi'den de Murat Sağlam'a özellikle armağan diliyormuş. Murat Sağlam'a armağan olsun diyor Emmi. Ve yine amcaoğlu diyor Hüseyin Karaman'a. Evet, Hüseyin Karaman'a armağan olsun demiş. Emmi'den selamlar diyor. Emmi kolay gelsin bu arada. Abi ne diyor? Bir saatte bekliyorum inşallah. İnşaatta diyor, elimizde kaynak makinesi diyor. Emmi dinliyormuş şu an. Kaynak mı yapıyorsun Emmi? Selamlar olsun kardeşim, eyvallah. Evet Bayram Usta, sana da kolaylıklar dersin. Oto Caner abime istiyorum demiş Bayram Usta. Bayram Usta'dan gidiyor. Sırada güzel şarkılar armağan olsun Bayram Usta'dan. Oto Caner'i abime istiyorum demiş. Ona da armağanımız olsun, eyvallah. Evet, yine şöyle bakalım yine neler var. Şurada bir istek var, hemen onu yollayacağım. Evet, ben Samet Ayna. Evet, ben Samet Ayna. Buradan alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma ve yine Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Saf, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz ve Hüseyin Temel, Orkun Güre ve Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Ozan Öz, Muhammed Çakar, Kerem Demirtaş, Soner Özden ve Batuhan Yağbasan'a selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile istek şarkı Hüseyin Aydan, Halil İbrahim adlı şarkı armağanım olsun demiş buradan. Evet, cümleden selamun aleyküm, ben Samet Ayna. Buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral'a, Yusuf Kılıç'a ve Küçükaya, Sercan Tokaç'a, Uğur Vural'a, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Can'dan, Enes Ulaş ve Taha Ünver, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlarda yan yana olmaz dualarımla diyor. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Kınık'tan Neredesin Reis adlı şarkı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Et Samet Ayne, selamlar olsun kardeşime benim. Selamünaleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime ve dostlarıma

Selam olsun. Başta alemin kralı Kral Uğur Demirez'e ve onu gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca can parçam, can abim olan diyor Yusuf Küçük Ağa'ya, Yusuf Kılıç'a abime selam olsun. Özüm Gürkan Sandıkçı'ya ve Berkan Kınık selam olsun. Özgürlük çatısı altında yan yana olmamız dualarıyla Kral Uğur Demirez'e ve Küçük Ağa'ya armağan olsun istek şarkım. Muratcan Pınar Engel adlı şarkı armağanım olsun demiş Berkan Sandıkçı kardeşim, iletmiş bu mesajda. Evet, onlar için gidecek şarkılar geldi. Şarkılar listeme dahil oldu. Onları da yollayacağım ve gelen mesajlarla tabii ki bu arada. Evet, selamünaleyküm. Biz Samsun'dan diyor Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya ve Uğur Coşkun demiş. Reşat Çoban ve ortamına selam olsun. Bektaş Bektaş kardeşime de selam olsun. Allah'a emanet olun inşallah demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Onlar için gitti. Murat abi ben aslında dostlarım Gönül Çalar, Nurtaç Gizem Tunca, Yaren Böbü, Yasemir Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ'a, Ayten Akçelep ve Gamze Yakuan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Emre Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, işte şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben buradayım. Birliktemiz devam edecek.

reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: gene, koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
5: İşte sevgili dostlar, biterimiz tüm güzeli devam ediyor. Birbirinden güzel şarkılarla. Hayırlı yayınlar abi. Gülnaz'dan Dost Lazım şarkısı Emmi'ye armağan ediyorum. Allah kolaylıklar versin, kolay gelsin diyorum. Emmi'ye hayırlı yayınlar abi demiş. Evet, Murat Sağlam yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gelsin demiş. Evet, tamamdır. Mesajlar devam ediyor. Merhabalar abi, kolay gelsin. Samsun Kadamut demişler. Evet, olan eşim diyor. Soner Kara'ya Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan etmek istiyorum. Bugünler de gelip geçer. Yeniden sarılırız elbet. Bir gün kral demiş. Mesajında eşi Gamze tarafından armağan edilmiş. Soner Kara'ya gelmiş mesaj sevgili dostlar. Evet, yine şöyle baktığımızda mesaj kutuma, ben Samet Ayna, gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın Nursena Çalık, umutlarımı sahibi, yarınlarımın gerçeği olan, sevdiğim seninle el ele umut dolu yaşamlara ettiğim dua kabul olup da yeryüzüne gelmiş halisin. Seni çok seviyorum. İstek şarkı Müslüm Gürses'ten İbadet adlı şarkı armağan olsun demiş. Nursena'yı çok sevdiğiniz iletmiş mesajında. Samet Ayna tarafından Nursena'ya gidiyor. Bu güzel şarkı onlar için gidiyor. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar, yine gelen mesajlara. Evet, bu arada bir duyuru var. Şöyle baktığımda de demişler. Mesaj, şöyle bir bakayım ben mesajıma. Evet, ne demişler? Kortej yürüyüşüne diyor. Kortej yürüyüşü, sezonun ilk maçı tek yürek oluyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü oynayacağımız Göztepe karşılaşması öncesinde tüm tayfamızı, temsilcilerimizi ve renktaşlarımızı büyük kortej yürüyüşüne davet ediyoruz demişler. Kortej yürüyüşüne davet ediyoruz. Saat 18 itibariyle şehir kulübünün önünde buluşuyoruz demişler. Formanı giy, atkını tak, meşalini al, gel demişler. Kortej yürüyüşüne tüm Samsunlar davetli. 17 Ağustos Pazartesi günü demişler sevgili dostlar, iletmiş mesajında. Evet, bu şekilde geliyor. Evet, şöyle baktığımda yine şarkılar var. İki şarkı geliyor. Sonrasında diğer isteklere geçeceğim.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, bir terimizin güzelliği devam ediyor. Evet, yine biraz önce duyurmuştum, tekrar duyacağım. Şöyle bir tane daha söyleyelim. Kortej yürüyüşüne sezon ilk maçında tek yürek oluyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü oynayacak Göztepe karşılaşması öncesinde tüm tayfamızı, temsilcilerimizi ve renktaşlarımızı büyük kortej yürüyüşüne davet ediyoruz. Saat 18'de şehir kulübünün önünde buluşuyoruz. Formanı giy, atkını tak, meşalini al, gel demişler. Kortej yürüyüşüne, evet tabii ki 17 Ağustos Pazartesi günü Göztepe karşılaşması öncesinde şehir kulübü önünden saat 18 itibariyle başlayacakmış sevgili dostlar. Duyurulur bu arada. Evet, buradan duyurmuş olalım. Evet, bitirdiğimiz devam ediyor arkadaşlar. Yine mesajlarla gelen mesajlar var. Onlarla yollayacağım. Ve bu arada yine bir mesajda selamun aleyküm demişler. Hayırlı yayınlar. Ben Taner Şahin. Buradan diyor Aslan abim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca ve Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Uğur Vural, Samet Ayna, Tuncay Acar, Kerem Çelik Kanat, İsmail Can Vural ve Taha Öztürk, Enes Ulaş, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Saf, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Hüseyin Demiray'a, İbo Şeker'e, Barış Semiz, kardeşlerime, abi ve kardeşlerime Erci Güral'a, abime de selamlar olsun. Ahmet Kaya'dan Bundan Öte Ayrılık Var şarkısı armağanımdır demiş mesajında. Evet, Taner Şahin yollamış bu mesajı, iletmiş. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var dedim, onlarla devam edeceğim. İyi yayınlar abi demişler. Yakışıklı beyim diyor Miran Sayal. Kucak dolusu sevgiler. Senin kadar değerli satırlarını resimlerimize aldım. Canımın ta içi, seni her şeyden çok seviyorum. Yerin kalbin dar, gelenin ruhta izi başladı. Çünkü kalbe sığmayan kişi ruhunu kadar sızmıştır. Sevgi ve dua ile diyor Gülcan Sağlam yollamış. Miran Sayal'a armağan etmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen mesajlarda sevgili dostlar şöyle baktığımda demişler Kavak'tan demişler sevgili kardeşim İbrahim Korkmaz kardeşlerine, Yavuz Görücü ve kardeşleri Mecit Özçelik, Baran Eroğlu, Serdar Büyükdağ, Emre Büyükdağ kardeşlerine, Ayhan Güner, Sertan Serte, Mustafa Kıyak, Mehmet Çağdaş, Hakan Polat kardeşlerine ve tüm kader mahkumlu dostlarına selamlar olsun demiş. Evet, sevgili İbrahim Korkmaz'a da, sevgili kardeşime de selamlar, sevgiler olsun bu arada. Eyvallah. Evet, onlar için gidiyorum. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar. Şöyle baktığımda yine... Tamamdır. Selamun aleyküm demişler. Samsun'da diyor Selçuk Akman beraber kader birliği yaptı. Metan Şimşek, Mürsel Kurta, Burhan Dursun, Kani Tepe, Umutcan Kesici, Aras Güçlü, Kemal Demirbaş'a, Nedim Sezer, Halis Kızılkaya, Nazım Vural, Ali Can Boğa, Bektaş, Veysel Kurt'a çok selam olsun denmiş. Evet, onlar için gelsin. İşte şarkım var, şarkılarla devam edeceğiz. Sonrasında yine zaten buradayım. Sevgili Murat Sağlam'a da buradan selamlar yolluyorum. Sonrasında Yıldız Tibe, Ahmet Kaya'dan Bundan Öte Ayrılık Var şarkıları listeme dahil olmuş.

Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat Yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, beatimiz devam ediyor. Evet, bu hafta değil de bir önümüzdeki hafta artık Aksu Giyim sponsorumuz olacak. İlk saatte bir saat boyunca sponsorluğunu üstlenecek arkadaşlar. Bu arada onu da hatırlatayım, haftaya başlayacak. Evet, Aksu Moda, Aksu House'da kampanya devam ediyor. Adidas Superstar büyük kampanya, bir alana bir bedava kampanyası 1800 TL. 36 numaradan 44 numaraya kadar mevcut, ister kargo ister elden teslim hizmetinizde. Yeni sezon paraşüt kumaş eşofman takımları stoklarımızda. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi Noval 7 ilk adım Samsun'da. Mikail Aksu, Fahrettin Bayrak. İletişim 0545 747 7717. Aksu Moda, Aksu Ayakkabı, Aksu VIP erkek giyim tek adresi, 3 mağazamız ile hizmetinizdeyiz. Tüm kader mahkumlarına selamlar olsun diyor. Evet, Aksu Giyim sevgili Mikail Aksu ve Fahrettin Bayrak tarafından bildirildi. Haftaya da sponsorluğu başlayacak. Evet, onu da hatırlatayım arkadaşlar bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda yine sevgili dostlar, ne vardı şöyle bakalım yine. Merhabalar, çarşambadan diyor. İknur Tibet'e ve koğuş arkadaşına selam olsun. Selamun aleyküm, nasılsınız? Dayımın kızı, biraz sıkıntılar oldu. Unuttuk zannetme sakın, seni her zaman yanındayım. Yalnız değilsin. Bu şarkım özellikle sana gelsin. Bergüzar adlı şarkı armağan edilmiş dayısının kızına. Evet, yine abi selamun aleyküm. Rahşan yengemiz çarşambada olan diyor. Aslan parçası Fatih Demet'e, Cedim İye ve yine Samsun'da olan diyor. Paşam diyor. Yener Dündar'a gelsin. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun demiş. Onlar için gelsin demiş. Yine Hakan Parlak'tan da tüm dostlara, kardeşlerine çok selamlar var. Hakan Parlak'a da selam olsun bu arada. Evet, onlar için gelmiş mesajlar, onlar için gidiyor. Evet, güzel bir şarkı var. Şarkıyla devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerime armağan olsun. Bu arada şöyle bakalım yine. Şarkım işte geldi bile. Sevgili Merdo kardeşimi, Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Mihran Sayal, Caner Can Akan'a ve Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime de selamlar, sevgili olsun bu arada.

Yine şarkı MHP Meclis Üyesi İlkay Erkan'dan Uğur Demiröz'e ve Sefa Hazar Başarı'la çok selamlarla geliyor bu güzel şarkı. Onlar için de gelsin demiş. Evet sevgili kardeşimiz MHP Meclis Üyesi İlkay Erkan için de gelsin şarkım, benden armağan olsun. Sevgili Murat Erişli'ye de selamlar, sevgili olsun İstanbul'a.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkı geldi ve BT'miz devam ediyor. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Tamamdır, gördüm listeyi. Hemen şarkı isteği yollayacağım. Selamünaleyküm, ben Yiğit Doğan demiş. Buradan babam Selçuk Doğan ve can parçam Emir Şener'e selamlarımı iletiyorum. Ayrıca diyor, başta reisler Yusuf Mihran Sayal'a, Nazım Bilgin, Görkem Efe Dirican'a, Farican Peköz'lere, elbet can parçalarım Enes Karapelit, Yaşar Can Kaplan ve can parçam Fatih'im Fatih Bilgin'e, Arif Soydaş, Mert Pertek, Buğra Yılmaz, Anıl Kılıç kardeşime, bizi seven herkese çok selamlar iletiyorum. İsmini yazamadığım unuttum kardeşlere elbet bir gün diyorum. Saraylar, saltanatlar diyor. Çöker, kan susar bir gün. Zulüm biter, menekşeler de açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünler geriye, bir yarınlara gidenler kalır. Bir de yarınlar için dirilenler kalır diyor. Adana Ayan'dan Adres'in belli şarkısı Armağan Olsun demişler. Ben Yiğit Doğan demiş. Sevgili kardeşim, mesajı bu şekilde.

Evet, yine gelen mesajlar var, onlara devam edeceğim. Bu arada sevgili Murat Sağlam, sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, selamünaleyküm, iyi yayınlar, ben Esmer Oto, sahibi Murat Sağlam. Evet, yeğenim diyor, Kaan Düzgün, yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan, Selahattin Yılmaz abime, Erkan Şirin, Fatih Demet, Mikail Yerli, Eren Yerli, Kemal Aydenk, Ahmet Coşkun Suya, Fatih Karaslan, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun Suya, Murat Aydın'a ve Umut Katkıcı ve Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş Bektaş'a, Ömürcan Çığır'a, ismini sayamadığı beni tanıyan nice abi ve kardeş dostlara selam olsun. Onlara Müslüm Gürses'ten acımıyorsan dünyayı, acımasız dünyayı çağırsan senin abi, hayırlı yayınlar olsun demiş. Murat Sağlam yollamış bu mesajı, onlar için gidiyor. Evet, şarkım geliyor, sonrasında ben yine buradayım arkadaşlar.

0: Mimarisi Ait'ler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimarisi Ait'ler'desiniz.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Evet, işte reklamların akabinde gelen istekler var. Onları yollayacağım. Ve yine gelen mesajlar var, onları da yollayacağım. Bu arada sevgili Samet Ayna'dan kalbinin sevdiği kadına Nur Senas'ına armağan diyor. Gecenin güzel şarkıları onlar için gidiyor. Yine iyi akşamlar demişler. Sol köşesinde kalp diye sakladığım reisim Miran Sayal'a kucak dolusu sevgiler. Bu hayat ormanında senin gibi bir aslan kalbinde olmak benim en büyük gururum. Güvenli bölgem, sevgi dolu yüreğinden kocaman öttüm. Gülcan Sağlam yollamış, Miran Sayal'a armağan etmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. İyi yayınlar canım kızım Asena'm, elimden gelse yeryüzündeki tüm dertlerde uzak bir dünya kurup seni orada koymayı dilerdim. Yolda ayağına değse taşı seni üşütecek, rüzgarı tenini yakacak, güneşi sana dert olacak olan her şeyi senden uzak tut. Sadece mutlu olduğunu izlemek isterdim. Seni çok ama çok seviyorum. Hesap tamam gül ki güller atsın, yanağında şarkısı sana gelsin, dostların armağan olsun. Annesinden Asena Vanoğlu'na armağan edilmiş, onlar için gelmiş bu güzel şarkım. Evet, yine sevgili dostlar, sevgili Hakan Parlak'tan tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar, sevgiler var. Yine Şirinler, evet Şirinler, bu arada Şirinler'in yeni bir grubun yeni bir şeyi vardı, biraz önce söylemiştim, tekrar okuyayım mı onu? Evet, Şirinler'in oluşturduğu, şöyle bakıyorum yine, Kortej, evet, Kortej yürüyüşüne sezonun ilk maçında tek yürek oluyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü oynayacak Göztepe karşılaşması öncesinde tüm tayfamızı, temsilcilerimizi ve renktaşlarımızı büyük Kortej yürüyüşüne davet ediyoruz. Saat 18'de şehir kulübü önünde buluşuyoruz demişler. Formanı giy, atkını tak, meşalini al, gel demişler. Şirinler tarafından yollanılmış bu mesaj arkadaşlar. Evet, Şirinler'e başarılar diliyorum bu arada. Evet, onlar için ve yine Hakan Parlak'tan da tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Onu da iletmemizi istemişti. Onu da yollamış olduk arkadaşlar. Evet, yine bu arada ben diyor İsa Taşkın, dostlarım, abilerim Recep Büyükdağ'a, Dinçer Çarıkçı, Samet Çarıkçı, Oğuzhan Çarıkçı, Farcan Peközer, Anıl Yalçın, Sabri Akdemir, Erdal Can Büyükdağ, Emre Büyükdağ, Serdar Büyükdağ, Ayhan Yazıcı, Mihran Sayal, Nazım Bilgin, Utkan Arazici ve tüm dostlara selam olsun demiş. İsa Taşkın yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, işte giren mesajlar bu şekilde ve yine sevgili kardeşim yollamıştı. Harun Özçelik'ten başta Kral Uğur Demiröz'e, Yusuf Küçükağa'ya, onlara gönül veren kardeşlerini Can Altuntaş, Baran Özkan, Mustafa Angay, Alihan Çakır, Kaan Kocaoğlu, Ceyhun Aslan ve Efe Güler, Fero, Osman Nuri Çelik, Vusal ve Kral Uğur Demiröz'e gönül veren herkese selam olsun. Mehmet Elmas'tan Kader şarkısı armağanım olsun demiş. Harun yollamış bu mesajı da. Evet, ona da buradan selamlar olsun bu arada. Evet, bu şekilde yollanan mesajlar. Evet, şarkım geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Furat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
0: 105.
2: İşte sevgili dostlar, güzel şarkılar devam ediyor. Bu arada Rıdvan Aydenk, sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Rıdvan Aydenk'ten tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Evet, yine gelen mesaj var mı? Varsa da birazdan yollarım. Bu arada güzel bir şarkıyla devam edeceğim. Ve yine gelen diğer mesajlarda, bu arada gecenin güzel şarkıları Samet Aynı'dan Kalbinin Tek Sahibi Nursel Ansın'a, onlar için gidiyor. Güzel şarkılar onlara armağan ediliyor. Ve yine öncelikle listemde tabii ki dostlarım, sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Mirhan Sayal, Caner Can Akan ve yine Yasin'a, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin ve İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime de selamlar, sevgiler, bakidir. Onlar için gelsin. Şimdiki şarkıyı da onlara yollayacağım arkadaşlar.

0: reklamları sunar.
1: Saf Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
5: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

işte sevgili dostlar, bitimizin sonlarına geliyoruz yavaş yavaş. Bu arada tabii ki son dakikalarımız demeyelim. Bir şarkı daha var, şöyle yollayacağım, sonrasında bitimimiz devam edecek. İşte Zeki Erdem'le devam edeceğiz arkadaşlar. Sevmek yürek ister sizlerle.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: İşte beni sevmek yürek ister. Böyle güzel bir şarkıydı arkadaşlar. Evet, selamünaleyküm. Ben Bafra Eski diyor. Bozo şu anda diyor. Evet, Bozo yollamış mesajı. Şu anda Samsun'da farklı içeride olan diyor. Kardeşlerim, abilerim Samet Taflan, Fatih Uslu, Hüseyin Gazi Eke ve Emrah Pekşen, Kaan Dilaver, Umut Durukan, Özkan Köse ve Şuayip Tozlu, Uğur Can Keleşe ve diğer tüm dostlara, kıymetli dostlarıma Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun, sevdiklerine beraber eğlesin. Şimdiden mangalın başında bitin bir an önce. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun diyor. Bozo yolluyor mesajı. Bu şekilde iletmiş mesajı. Bozo'ya da selamlar olsun bu arada. Onlar için gidecek güzel şarkılar ve yine gelen mesajlar vardı. Onlarla devam edeceğim. Yine gelen diğer mesajlarda. Şöyle baktığımda selamun aleyküm bu arada. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar olsun. Biz Kamalı'dan İlyas Aran, Sercan Yıldırım içeride olan diyor. Ramazan Yonca, Umutcan Koparan, Doğukan Mırık, Mustafa Mırık, Emirhan Aran, Ramazan Acar, Recep Aran ve Ramazan Yonca ile demiş olan Vural kardeşime tüm ortamlara selam olsun. Dualar ayırır, kader birleştirir. Ramazan Yonca Deli Ramo demiş mesajında. Bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Onlar için de gidiyor. Şarkılar geliyor. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Yine Samet Aynı'dan derlisine gidiyor bu güzel şarkı.

İşte saatler 19.30 yaptık. Saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Evet, gecenin ileriki saatlerinde programı kaçırmayın arkadaşlar. Güzel bir programda Taner'le birlikte program devam edecek. Bunu da unutmayın. Evet dostlar, yine birliklerimizde güzel şarkılar, istekler var. Onlarla devam edeceğiz. Ve yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda yine ben de Bafra demişler. Bozo şu anda Samsun'da farklı içeriğinde olan kardeşlerim, abilerim Samet Taflan, Fatih Uslu, Hüseyin Gazi Eke, Emrah Pekşen, Kaan Dilaver, Umut Durukan, Özkan Köse ve Şuayb Tozlu, Uğur Can Keleş'e ve tüm kıymetli dostlarıma Rabbim tez zamanda ailene kavuştursun, sevdiklerine beraber eylesin. Siz de mangalın başında bitin, bir an önce sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun diyor. Evet, bu şekilde size güzel şarkılar sana ve tüm dinleyicilerine armağan olsun demiş sevgili Bozo, yollamış mesajı. Sevgili kardeşim, sana da sevgiler olsun bu arada. Evet, güzel bir şarkı var yine, onu yollayacağım. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma birazdan, tamam.

kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

İşte sevgili dostlar, son şarkıyla vida mı gerçekleştireceğim. Saat 20 itibariyle sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner sizlerle olacak. Evet, güzel bir programda görüşecek. Yarın akşam saat 18 itibariyle pazar günü biliyorsunuz Kader Mahkum İstek programında görüşmek üzere. Gece uzun olacak yarın akşam. Kimse kaçırmasın. Bu arada Instagram adreslerimi de tabii ki takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor sevgili dostlar. Evet, oradan buluyorsunuz ve ekliyorsunuz, unutmayın. Evet, yine Mustafa Pak'tan demişler. Samet Aynan, Mesut Güner'e, Tugay Erdeş'e, yine çok değerli Osman Duygu'ya, Çakı Karagüz'e, Çam Parçam, Ufuk Bedir'e, Sami Gaydan, Ozan Öz'e, size seviyorum Mustafa Pak yollamış. Yine Asım Öz'e ve Engin Bey'e, usta da armağan olsun, özellikle soysal içinde armağan olsun demiş. Mustafa Pak yollamış. Onlar için gidiyor. Evet, sevgili Samet Aynak kardeşime ve Samet Polat'a da, Hakan Polat'a da ve sevgili DJ Şahan'a da selamlar sevgili olsun. Murat Tan kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım. Bay bay.

0: reklamları sunar.
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 @Atakent Dönercisi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı numara 58 Opet içerisinde ilk adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

20.06 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Cumartesi akşamında Kalpten Kalbe programında Astrova sponsorluğunda beraberiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Birer Saatler programının hemen sonrasında beraberiz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Birazdan mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz.

Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlamış bulunuyor. Değerli dinleyiciler, hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

Bizleri internet üzerinden tutkufm.com'dan dinleyebilirsiniz ve telefonlarınıza Play Store'dan uygulamayı Samsung Tutku FM yazarak indirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Evet, mesajınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Ali Sayın, bütün radyo dostlarına armağan olsun Ali'den diyor. Diğer bir mesajımız Beytullah Pekdemir mesajını ulaştırmış. Tüm sevdiklerim için gelsin diyor ve Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum diyor.

İyi yayınlar, ben Yelizcan. Samsu T tipinde yatan Kadir Çelebi'ye ömrüm mektubum bugün elime ulaştı. Hiçbir şeye canını sıkma. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Sevdiğim Rabbime emanetsin, seni çok seviyorum. Yelizcan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Kemal Yıldırım, bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Engel şarkısı daha önce yayınlanmıştı ve bir başka güzel şarkıyı sizler için de gönderiyoruz.

Mesajlarınızı saat 20.00'dan itibaren göndermeye başlayabilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Murat Kolaçalı. Çarşamba kadın cezaevinde yatmakta olan canımın diğer yarısı ay parçam Yağmur Ortatepe, seni çok özledim. Omzumdakini sildim attım, kalbimdeki için yaşıyorum. Seni çok seviyorum be kuzum. Aydan Güzel şarkısını armağan ediyorum diyor Murat Kolaçalı.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Samsun Kapalıca 26 yatan sevgilim Osman Memiş. Aşkım seni çok ama çok özledim. Sensiz geçen her anım eksik kötü ama az kaldı biliyorum, hissediyorum. Güzel günler çok yakın, kendine çok dikkat et. Pazartesi görüşürüz sevgilim. Kavuşmalıyız şarkısı armağan olsun Osman Memiş için diyor.

Yener ben Bülent, Samsun Çarşamba C4 koğuşunda yatan kızım Melike Yılmaz ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Pamuk Prenses'in mektubun geldiği resimlerinle. Biz çok iyiyiz, tek düşüncemiz, hasretimiz sensin yavrum, seni çok seviyorum. Bülent'ten armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ahmet Kaplan Bey'e, 18'de yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim Emirhan Kaplan'a, İsmail Kökçüoğlu Bey'e, tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum diyor Ahmet Kaplan'dan.

İyi yayınlar. Ankara'dan Yasin, Kapalı'da yatan eşim Songül'e adını her nefeste sessizce andığım canım yârim, bazen sen ben olsan diyorum, sevilmeyi ne kadar çok hak ettiğini görebilsen, bazen de ben sen olsam diyorum, bu kadar sevilmenin tadını çıkarsam sen benim hikayemin en güzel parçası, başımın tacısın, seni seviyorum, kalbimin en güzeli şarkısını armağan ediyorum diyor Ankara'dan Yasin.

İyi günler Samsun Kavak, açıkta yatan Osman Köseoğlu'na armağan ediyorum bu parçayı. Bırak Bulut'tan Ah Be Manolya şarkısını diyor dinleyicimiz. Osman Köseoğlu'na armağan oluyor.

Astroba Spa Salonu Atakum'da hizmetinizi ve sponsorluğunda devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Necla Kanca, sıradaki parçayı eşim Cihan Kanca'ya armağan ediyorum. Şu anda sizi dinliyor arabada. Necla Kanca'dan armağan olsun eşim Cihan Kanca diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı Cezaevi Fas Kurumu'nda yatan Baran Pukulu'nun doğum gününü kutlar. Mutlu hür yıllar diliyoruz. Annesi ve babasından sonsuz sevgilerle en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Baran Pukulu'nun doğum günü kutlarım diyor dinicimiz. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. En güzel şarkılarımızı

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Apocan Yıldıran buradan. Cezaevindeki abi kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parçam Parican Bek Özer'e, can dostum Enes Yoruhlu'ya, can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karagoç, Mirhan Sayılar, Tahir Cankaya, Görkem Bircan, Ebu Bekir Kol, Oğuzhan Özel, Berkcan Uysal ve kıymetli abi kardeşlerim Samet Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekin, Dinç Ayçarı, Resul Acar, Cihan Çam, Erdoğan, Desteci, Mert Can Aköz, Batuhan Özün, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz'a, Yusuf Üstün, Muzaffer Adin, Can Altuntaş, İsmail İlham Namlı, Anıl Bayrak, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert Keskin, Soy, Haliç Topalay, Kerem Germi, Emin Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin'e, Ünyeli, Toygar Öz, Tuncay Temiz, Can Güçer'e, Doğukan, Öztürk'e, Ekrem Yıldız'a, Niyazi Demirtaş, Cevat Yurda, Bafra, Kapalı Yapmakta olan abi ve kardeşlerim Ahmet Mıstanoğlu, Sefa Başarır, Hazar Başarır'a, Sefa Sayın Gökhan, sizlere Umut Uğurlu, Muhammed Koç ve Mahmut Beytullah Aydın'a enişten ve yönünden selamlarımı iletirim. En kısa zamanda özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Apocan Yıldıran'dan armağan olsun diyorum.

İyi yayınlar. Ben 16 koğuşundan Mert Altınsoy başta kadar bile yaptım. Abim Umut Güdül, Mako Dayı, Kemal Begici, İmdat Kayaoğlu, İsmail Can Burak, Sercan, Yeşil Yurt, Gürkan Safa, başka koğuşlarda yatan abi ve kardeşlerim Kaan Düzgün, Sefa Onur'a yazan Samet Yıldırım, Salih, Efe Çelik, Kanata Yağız, Özbal, Oğuzhan Kurtoğlu, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Elibolere, Umutcan Erdoğan'a, Köksal Köseoğlu'na, Mücahit Haneci'ye selam olsun. Açıkta yatan Osman Köseoğlu'na da selamlar. Hele o şarkısı armağan olsun diyor. Mert Altınsoy için geliyor.

0: sen buna? Böyle sevda gördü mü? Hele sor bu Bakırköy'e. Böyle deli gördü mü? Böyle aşık gördü mü?
1: 21.02 saatlerimiz cumartesi gecesinde. Sevgili dinleyiciler, takvim yaprakları da 15 Ağustos'u gösteriyor. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için seni çok seviyorum canım oğlum. Allah'a emanet ol, benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun Emirhan Kaplan için diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Samsun Kapalı. Kapalı'da yatan Baran Fukula, Yaşar Fukul, Emine Kılıç, Nazan Kul, Özlem İlik, Belil Kul, Hasan Fukul, Ayten Fukul, Mehmet Fukul, tüm ailesinin selamları var. Doğum günün kutlu olsun. Sıradaki şarkı armağan olsun diyor.

İyi yayınlar ayırma koğuşuna yatmakta olan Emirhan Topçu, cam parçalarım Semih Yılmaz. Semih Yılmaz, Efekan Yeşillört, Ufuk Diviçe, Mert Eren Torun ve diğer koğuşlarda yatmakta olan abi kardeşlerim Mirhan Sayala, Görkem Dirican, Enes Güneş'e, İmdat Kayıoğlu'na Uğurcan Aslan, Fahri Eren için, Fahri Eren Çimiç, Miraç Keşli ve ismini sayamadım abi kardeşlerime çok selam olsun. Yasımsın'ın şarkısı Armağan Olsun diyor, Emirhan Topçu için geliyor.

Tutku FM can yoldaşım Merve Engin'e yine buram buram hasret kokuyor her yanım. En çok seni özleyince yanıyor canım. Senden uzakta seni sensiz yaşamak ver ne kadar zormuş kalbimde sen diye bir yer var oranın hasretini çekiyorum. Bu kalp sabırsızlıkta sana kavuşacağı günü bekliyor Yuko. Seni çok özlüyor bunu bil. Yokluğun taş gibi çöker omuzlarıma gel ihtiyacım var sana şu garip ömrüme seni çok seviyorum ailem ihtiyacım var Yuko'dan sana gelsin kalbinden öpüyorum iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Mesajımıza geçiyoruz. Rabia Aytan Balcı sevgilim, canım sevgilim Osman'ıma iyi ki varsın sevgilim mektubun geldi. Yokluğunda bile varlığını hissettirdiğin için çok teşekkür ederim. Sevgilim hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Öldürmeyen acı bizi güçlendirir. Çok az kaldı sevgilim kavuşmamıza. O zamana kadar kendine dikkat et. Seni çok sevdiğimi unutma aklım. Sen de bir tanem diyor Rabia Aytan Balcı.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda cumartesi gecesinde beraberiz. İyi yayınlar. A14 koğuşuna yatan eminim, eşim, sevgilime armağan olsun. Çok oldu aramayalı, hasret kaldım. 2 gün oldu, merak ettim, ara artık, özlemle bekliyorum. Gümüşünden armağan olsun bu parça diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yine Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için seni çok özledim şarkısını armağan ediyorum. İsmail Kökçeoğlu'na da armağan olsun diyor.

Adnan Zeyt'in mesajınıza yer vereceğiz. Samsun T-Tipi kapalıda yatan Baran Pukul'a, Yaşar Pukul'dan. Şeniş Dervişoğlu'ndan Köksal Dikenli, Murat Bal, İlker Akbulu, Selami Çavdar, Serkan Eyüpoğlu'ndan Armağan Olsun doğum günün şarkısı Armağan Olsun şampiyon diyerek mesajını sonlandırmış. Birazdan yer vereceğiz.

İyi günler. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Baran Pukul kardeşimin doğum günü kutluyor ve en yakın zamanda kavuşacağımızı ümit ediyorum. Abileri İskender, Günen, Yıldırım, Tahsincan Deveci'den selam olsun diyor. Baran Pukul'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Şam su tipi kapalı yatan Baran Fukuda'yı Yaşar Fukuda'dan, Seniş Dervişoğlu'ndan Köksal Dikenli, Murat Bal, İlker Akbul'a Selami Çağdar, Serkan Vipoğlu'ndan Armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Kavakta yatmakta olan eşim Caner Çırak. Caner'im, en zor günler bile senin umudunla geçiyor. Seni bekliyorum. Hem de ilk günkü sevgili Özgür Zihni, sana da selam olsun. Benim sevdam şarkısı eşim Caner Çırak için armağan olsun diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve değerli dinleyiciler, sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Samsun, Kadamı T tipi C4 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Efe'ye, Dinler'e ve A26'da yatmakta olan kardeşlerim Tufan Ulusu'ya çok selam söyleyelim. Çok özledi kardeşlerim benim, elbet bir gün kavuşacağız. Can parçalarım Şerif Anıl Ulusoy Bedirhan Kaya oğluna armağan olsun bu parça diyor.

İyi yayınlar Tutku FM Köylü'den Arda Rengin'e. Evladım Özlem'in ağır ve ihtiyacın zor olduğunu biliyorum ama bil ki ailene ait bir yüreğin var. Ve o yürek her gün seni bekliyor. Dayan, sabret, kavuşacağımız gün mutlaka gelecek. İyi yayınlar diyorum diyor Arda Rengin'e. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. A26 koğuşundan Furkan Karagöz, arkadaşlarım Yunus Emre Esen'e, Ayhan Sisku, Osman Nuri Çelik, Ufuk Erol, Tufan Ulusoy, Berat Efe, Yıldırım İnanç Keskinoğlu, Şerafettin Dirican, Mert Yılmaz Kaya, Hasan Çelebi, Celal Sağa, Levent, Şahin Kaya, Mehmet Sarcı Şafak, Usta Ömer Aydın, Segamer, Furkan Işık, Berat Güngör, Furkan Aydın, Oğulcan, Şahin Baş, Furkan Demirci, Serhat Aydemir, Abiş Boşun'da Anıl İnce, Muhammed Anıltoğrunoğlu, Enes Yıldırım, Ercan Taşkara, Ayhan Sisko'dan, A7 Koşun'dan Emin Binici abime de selam olsun diyor. Düz Tara şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Furkan Karagöz.

sırada Adıyaman dedi, Zara yorumu sırayı aldı sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. İyi yayınlar, şu anda seyri halinde dinliyorum. Burhan Çakır'dan aileme ve tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Burhan Çakır için geliyor. Diğer bir mesajımız, selamünaleyküm, ben Muhammed Emin Ölmez. Aleykümselam buradan Recep Aran, Samet Kılınç, Tolga Kılınç, Cevdet, Özcan Baran, Barış Eroğlu, abi kardeşlerime armağan olsun bu parça diyor. Muhammed Emin Ölmez. Diğer bir mesajımız, BB'de yatan eşim Taner Şahin'e sesin aklıma gelince nefesim kesiliyor. Hasretin öyle ağır ki anlatılmıyor. Giderken benden ne kadarını aldın da ben bu kadar yarım kaldım, kurban oldum. Aramadı, telefonda sıkıntı varmış. Düzelir inşallah, bekliyorum. Aramanı, seni seviyorum hayatım. Rüzgar değdi danımıza şarkısı, eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tutku Atan, Baran Fukula abileri, Tahsin Can Deveci ve Burçin Deveci'den selam olsun, doğum günüm kutlu olsun kardeşim, sabret. Güzel günler ve kavuşacağımız günler yakında, seni dört gözle karşılamaya gelmeyi bekliyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicilerimiz.

0: Baran Pukulu abileri, Tahsin Can Deveci ve Burçin Deveci'den armağan oldu. Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, sen canını sıkma, kurban olduğum kafana bir şey takma, seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor.

Pastanova Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, Tutku FM 105.0'dasınız. İyi yayınlar Ayede Koğuşu'ndan Umut Öztürk Parça, Can abim Samet Yıldırım'a selam eder, istek parçam Karataş haberim var. Bütün abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor Umut Öztürk'ten.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba Kapalı'da C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Kızım, her gün sana olan özlemim daha da artıyor. Yusra'ya, bana, anneme, ablama kavuşmana son 10 gün kaldı prensesim. Sabrın en büyük gücün olsun. Seni çok ama çok seviyorum, kurban olduğum. Unutamazsın şarkısını armağan ediyorum diyor. Bilge Olgun için gidiyor.

Yeni saatimiz 22.01 saatlerimiz cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. Sam Evali Meyko sponsorunda devam ediyoruz geceye. İyi günler Samsun Kapalı. Samsun Kapalı'da yatan Baran Fukula, doğum günün kutlu olsun. Her zaman arkandayız, seni çok seviyoruz. Annenle babandan armağan olsun diyor Baran Fukula.

mesajımızı yayınlar. Ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar. Alper Ustabaş'a armağan olsun ailesinden diyorlar. Bir başka mesajımız, Köylü'den Arda Rengi'ne armağan oluyor. Kavuşacağımız gün mutlaka gelecek, sabırla ve zamanla diyor.

İyi günler Samsun TTP C8 koğuşunda yapmakta olan Sefa Durgun, Kader Bili yaptığım Baran Çetin, Ekrem Yıldız, Yanıl Aslan, Ömer Aslan, Volkan Yıldırım, Serkan Kırbi, adını sayamadığım kader mahkumlarına gelsin. C25'te Murat Teki'yi, C3'te Hakan Kömpe'ye çok selamlar olsun, Engin Akyol için de armağan olsun diyor. Sefa Durgun'dan armağan olsun diyor.

bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan hiç

0: sevdamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: yaşadım sevdanı, kırkalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

Hatırlatmamıza yer vereceğiz Adan Zey'e sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajların yayınlanması sürebiliyor ve mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır. Mutlaka onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar. Lütfen güzel bir şarkıyı ekleyelim. İyi yayınlar Tutku FM, canıma can olan Merve Engin. Bilsem ki bütün ömrüm yolunu gözlemekte, hasretini çekmekte geçecek. Yine de bu yürek seni sevmekten asla vazgeçmeyecek. Seni çok seviyorum. 5 dakikalık bir kavuşmaya bir ömürlük hasret sığmıyor. Sol yanımdan hiç eksilme Yuko, iyi merak etme, şimdi eve geldim, annemlerdeyim, herkesin çok selam var. Lülük bacıyla da konuştum bugün, ona alışveriş yaptım. Biz iyiyiz, sen de merak etme, seni çok seviyorum. Gel bahtım karbeyazı sana gelsin, ailem Yuko kurban olsun. Canına iyi geceler sol yanım, can yoldaşım diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

DNA Samsun Kapalı'da A10 koğuşunda bulunan Güncel Gence Yaren'inden sensiz geçen her gün bana sabrı, özlemi ve sevginin ne kadar güçlü olduğunu öğretiyor. Mesafeler bizi ayıramadı, aksine sana olan sevgimi daha da büyüttü. Seni beklemek zor olsa da kalbim hep seninle, gözlerimi kapattığımda hayallerimizi, kavuşacağımız günleri ve birlikte kuracağımız güzel yarınları düşünüyorum. Bil ki seni her geçen gün daha çok seviyor, yolunu sabırla bekliyorum. Kalbimin sahibi seni çok seviyorum, öpüyorum hıyla gözlerinden. Gökhan Doğanay'dan Kala Kaldım şarkısını armağan ediyorum. Gencay Gence Yarininden diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar A20 koğuşunda yatan güzel yürekli oğlum Batuhan Sayağı. Armağan olsun. Dünyadaki cennetin adıdır kavuşmak. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle canım oğlum. Seni çok seven annenden armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Samsun Kapalı'dan Sercan Saraoğlu. Sercan Saraoğlu, Çarşamba Kapalı'da olan eşim Gamze Saraoğlu için İbadet şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Gamzem, her şeyim diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.
2: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Bazen bir insanı sevmek, onun yanında olamadan da kalbini ona ayırabilmektir. Sen uzaktasın ama benim sevgim sana her gün biraz daha yaklaşıyor. Duvarlar aramıza girebilir fakat yüreğimdeki yerini hiçbir şey değiştiremez. Ben seni bugün bulduğun yerde değil, bugün bulunduğun yerde değil, yarın birlikte olacağımız güzel günlerde seviyorum. Bu hasret bitecek, bizim hikayemiz kaldığı yerden devam edecek her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya çok seviyorum parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi Kapalı'da A14'te yatan Samet Çam, Hasan kardeşleri Akif Şahinbaş, Yasin Çam ve Ahmet Demirtaş'tan çok çok özlem ile armağan olsun bu parça diyor Samet Çam'dan.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Taner abim ben, Bafra Aşık'ta bulunan Sonarcılığız. Samsun Kapalı A26'da bulunan reisim Can Parçam Musacılığız. Bugünlerde geçer elbet takma kafana, özgür günlerde buluşmak umuduyla. Aynı koğuşta bulunan Şerafettin Dirican, Kürşat Baran, Göçer, Pürkan Demirci, ismini sayamadığım abilerimi, kardeşlerim için armağan ediyorum bu parçayı diyor. Soner Cılız ve sevdikleri için geliyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. A2 koğuşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Hakan Ağlı'dan kardeşi Cem Ağlı'ya ve bütün sevdiklerine armağan oluyor. Hakan Ağlı için de gidiyor.

Yener Samsun T-Tipi kapalı yatmak olan Berat Kaya, Mertcan Usta, Hakan Yıldırım, Kürşat Türköz, Yusuf Fırıncı, Enes Yoruhlu, Necu Yılmaz, İzzet Pola, Şerif Buğra, Yılmaz, İlyas Can, Kahraman, Caner Barutlu abilerimize ve kardeşlerimize armağan olsun. Gökhan Yıldırım, Recep Can'a yakından armağan olsun bu parça diyor.

kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye değerli dinleyiciler devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Alihan. Öncelikle Kral abim Kemal Sarık Yüksel, Beton abim Samet Yıldırım, Çakır abim Umut Öztürk, Öz abim Ahmet Coşkun ve arkamda dağ gibi duran babam Yalçın Coşkun'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. Bu şarkı dört duvar arasında özgürlüğünü bekleyenlere gelsin. Başımız ilk, günümüz yakın, Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun.

0: İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı Dağ 20 koşundan Batuhan Say, öncelikle aynı koşta kaderli yaptım. Batu Sekmen, Semih Yılmaz, Mert Seçkin, Mert Torun, Salih Keskinoğlu, Emir, Ayvaz Efe Yeşilyurt, Taner Başar'a başka koşularda yatmakta olan kardeşlerim Kerem Sekmen, Caner Buğa, Ahmet Bektaş, Enes Yoruklu, Emre Elibolere, Gürkan Sağ, Tolga Nezir, Gürkan Aydın, Emre Bürkan'a ve Tokat Açık'ta yatmakta olan Özüm Efe Kansa'ya selam olsun. Kara Geceler parçası Batuhan Say'dan armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Sun ve Güvenli Menkul sponsorluğunda 22.50 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler. Cumartesi gecesinde sırayla mesajlarınıza devam ediyoruz. Yer vermeye iyi yayınlar. Ünye açık M tipinde yatmakta olan Gürkan Onayıl'a, Cem Kilis buradan, Özata, Umut Bayrak, Sırdar, Umut Bayrak, Sırdar Çelik'e selam olsun, Gülok halk edelim buralardan şarkısı armağan olsun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İYNR Emine Nur Coşkun ve Kavak Seyitipi Kapalı'da yatmakta olan canım eşim Sinan Albayrak seni çok seviyorum. Sevgili mektubumu alır almaz cevap gönderirsin, telefon evraklarını da aksadık hafta içi elinde olur. Adın bize kalmasın, herkesin çok selam var, bekliyoruz dört gözlüğe çıkmanı. Seni emanete en güzel bakana Rabbime emanet ediyorum. Emine Nur Coşkun'dan armağan olsun diyor.

Evet, mesajınız gelmeye devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tokat Erbağ'dan Efe Kansay, A20 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Can Özüm, Batuhan Say'a ve selam olsun, sevgilerimi yolluyorum, seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak, tek dur bu güzel parça kardeşim Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarının ayrıca başka koğuşlarda yatan kardeşlerin Tolga, Nezir, Kerem Sekmen, Caner Buğa, Ahmet Bektaş'a da armağan olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Efe Kansay'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine sıradaki şarkılar armağan olsun diyor Gökhan Aslan'dan. İyi yayınlar Samsun Açık'ta yatan sevdiğim Cengiz Sisko. Baktığın duvarların ardında ben varım, sabrına sabır kal, seni bekliyor olacağım, her şeyi açtığımız gibi o duvarları da açacağız sevgilim, sensiz yapamıyorum şarkısı Cengiz Sisko'ya armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar Arda Rengin abilerim, kardeşlerim Dinçay Çarıkçı, Bekir Gökbek, Aydın, Hakan Yıldırım, Berat Kaya, Mertcan Urla, Nevzat Başkurt, sayamadığım bütün abi ve kardeşlerime çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün Arda Rengin'den armağan olsun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Öncelikle selamun aleyküm abi, ben Emre Yılmaz. Aleyküm selam Emre Yılmaz. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Yırmılak Keskin kardeşim, Kürşat Dumanoğlu Babraçlı'da yatmakta olan Kadir Demirtürk abime buradan çok selam söylerim. Hepinizi hasret dolu kucaklarım, özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Onlara bildiğin gibi değil şarkısını armağan etmek isterim. Abi bildiğiniz yerde bilmediğiniz haldeyim diyerek mesajını sonlandırmış Emre Yılmaz.

Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk,

saatimiz gece yarısına kadar devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Dinçay Çarıkçı, harbiden özlenen Tansu Kaplan, Barbie Meçin, Müslüm Gürses'ten evvel Allah parçasını armağan olsun, BCTK iyi yayınlar olsun diyor. Teşekkür ediyoruz Dinçay Çarıkçı'dan.

yayınlar diliyorum A2 koğuşunda yatmakta olan sevgilim İbrahim Cem Kaya. Gelsin gözlerim seni, yüreğim sesini arıyor. Zaman bizi birbirimizden uzak tutsa da bir gün bu günler geride kalacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seni çok seviyorum. Simge Kılıç Aslan'dan Armağan olsun diyor.

0: Yenal Balgözü oğlum, Barış'ım annen sana kurban olsun. Barış Semiz'e armağan olsun bütün mahkum annelerine diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Tutku FM.

Mutlu FM Köylü'den Arda Rengin evladım, özlemim. Ağır bekleyişin zor olduğunu biliyorum ama bil ki ailene ait bir yüreğin var ve o yürek her gün seni bekliyor. Dayan, sabret, kavuşacağımız gün mutlaka gelecek. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

en mukaddes zaferlere hazırla bizi. Dostum, can ciğerim, özlemim, hasretim, çilem ortağım, unutma beni. Ben senin için elimde.

İyi Yener, seninle arama ne kadar duvar örülürse örülsün kalbimde. Sana açılan yolu hiçbir şey kapatamaz, her gün seni özleyerek geçiyor ama içimde hep bir kavuşma umudu var. Sen benim sabrımın en güzel sebebi, gecelerimin en kıymetli duasısın. Bir gün o kapılar açılacak, ben de sana sarılacağım da bütün hasretimizi tek bir nefeste unutacağım. Erşim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Gülden Esen Gitmeyesin parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 23.29 saatimiz cumartesi gecesinde Samet Gayrimenkul sponsorluğunda A22 Koçlar Nevzat Başkurt başta, Reislerin Padişan Peki Özer, Dinçay Çarı, Çağrı Mutlu ve abilerim. Kardeşlerim Bekir, Gökberk Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Adem Çal, Arda Rengin, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri Armağan Ediyorum Düştüm Bir Anda şarkısı armağan olsun Nevzat Başkurt'tan diyor. Evet, çok hareketli bir şarkı, formatımızın dışında da kalıyor biraz ama bu gece sizleri kırmayalım.

Kedi Yener Samsı Kapalı Ayırma Koğuşundan Batuhan Saya, sakla düşler içimde, sakladığım bütün düşler, sensin kim baksa yüzüme, seni görür seni çok seviyorum, iyi kal. Bir tanem dikkat et kendine diyerek mesajını sonlandırmış Batuhan Saya, armağan olsun diyor.

0: Mustafa Doğan Erbağ'dan selamlar. Dün akşam beyin kanaması geçirip Samsun Şehir Hastanesi'nde entübe edilerek yoğun bakıma alınan arkadaşım, meslektaşım sevgili Şaban Konyar için önce tüm Samsunlardan dua istiyor ve onun sevdiği Köşe Kapmaca şarkısında armağan etmek istiyorum diyor. Geçmiş olsun diyorum, dualar meslektaşımız Şaban Konyar için inşallah Tokat Erbağ'dan. Ben de gideceğim yarın ziyaretine inşallah. Ameliyatı da güzel geçer, üzüldüm. Hayat işte hiç belli olmuyor. Bugün varsın, yarın yoksun.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
2: Tufku FM.

Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara da geliyoruz yavaş yavaş sevgili dinleyiciler. Bir yayınlar kurban olduğum gece ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka doğar. Sabah mutlaka doğar, bizim de sabahımız, birbirimize kavuşacağımız gün olacak. Ben sevgimi ne zamana bıraktım ne de mesafelere, sen benim her duamın sonunda amin dediğim en güzel dileğinsin. Kalbim attıkça adın da benimle yaşayacak seni. Her şeyden çok seviyorum her şeyimi, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, başaramadım parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten'in buluştu program Kalpten Kalbe'de. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sensiz geceler var sırada. İyi yayınlar. Samsun kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz. Kara buluta geceleri yokluğun çöküyor üzerime, ama seni beklemek benim için yük değil. Nefes gibi kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı, senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı ama bizi özlem ayıramadı. Elbet bir gün sevdiğim, seni çok seviyorum iyi geceler güzel gözüm. Çabuk olalım aşkım şarkısı Fırkan'dan eşine armağan olsun diyor. Daha önce yer verdiğimiz için güzel bir şarkı sizin için de gönderiyoruz. Diğer bir mesajımız. A14 koğuşunda yatan Yunus Emre Bürkan'a İpek Nazan. Sevgilim seni çok çok seviyorum. Bir tanem her şeyi hallettim. Hasta aklın kalmasın iyi geceler. Güzelce rahatça uyursun inşallah. İpek Nazan armağan olsun Emre Bürkan'a diyor.

Evet, bir mesajımız var. Saatli mesaj 23.30'da sevgili dinleyiciler. Biraz mesaj altta kaldığı için yeni fark ettik, son anda hemen aktaralım. Çarşamba Bahçe Cezaevinde yatağını terdi diriliğine işi her şeyim. Seni çok seviyorum. Her şeyden, herkesten çok, en son şüphe duyacağın şey bu olsun. Bir an olsun seni sevdiğim. Altından çıkmasın ne aramızdaki mesafe buna engel, ne de başka şeyler. Ben inanıyorum, biz en güzel hayatı hak ediyoruz ve bir gün mutlaka yaşayacağız o hayatı. Günler, haftalar, aylar, belki yıl olur ama yine birbirimize kavuşacağız. Eski günlerdeki gibi özgür günlerde. Seni çok seviyorum ailem, arkamdaki dağım. Ferdi Diril için armağan olsun diyor.

Samsun'dan A7 Koğuşu'na selamlar. Hamza Marhan canım sevgilime, belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Umut, Allah'tan bugün değilse yarın az. Sabır, seni çok seviyorum. Yar gözlerin ağlar gibi şarkısını armağan ediyorum diyor.

Evet, saatler gece yarısına gösteriyor. Saat 20.00 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Sonlara yaklaşıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yokluğuna sınandığım bu günlerde sevgimin ne kadar gerçek olduğunu, daha iyi anlıyorum. Sen uzakta olsan da kalbimdeki yerin hep aynı. Hatta her geçen gün biraz daha büyüyor. Demir kapılar seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Ben seni bugün için değil, yarınlarımız için seviyorum. Şimdilik sana veda ediyorum. Kendine iyi bak. Seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. En büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar Mert ben, bütün radyo dostlarına armağan olsun Tutku FM dinleyenlerine. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Değmenim tersi döndü bu sene. Güzel bir yorum alıyor sırayı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Evet, geceye dair son mesajlarımız. Ahmet Yıldırım, tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. Samsun Kapalı'da olan Ersan ve Sercan Canikli adına armağan olsun. Bir yayınlar mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında bir başka mesajımız. Mert, iyi yayınlar bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Emeğinize sağlık, her şey gönlünüzce olsun diyor. Mert Bey'in sevdikleri içine giriyor. Renk Kalpten Kalbe programında beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Takibinde nasip olursa pazartesi gecesinde buluşmak üzere saat 20 itibariyle aynı saatte, her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler paylaştıkça güzel, hoşçakalın. Allah hiç kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin.

aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka. Dağların mektebi başka.

Artık içinde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.